It's

0: Herkes dönsün kendine.
1: Do 95.5.

Erip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talip.

karşılık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içmesini

0: bilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
2: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
2: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
2: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığın.
3: Sen karışma dedim.
2: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna dün akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri tek tek kapıda karşıladı. Erdoğan çifti liderler ve eşleriyle tokalaşıp ayrı ayrı fotoğraf çekildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle ilgili her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO zirvesine katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi. Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu

0: kuyusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5 5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile ABD arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile ve bu harika bir şey. Bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor. Çünkü diğer tarafta Rusya tehdidi var ve ondan dolayı da bu adımları atmamız gerekiyor. NATO şimdi daha güçlü ve daha güçlü bir NATO içerisinde Avrupa'da güçlüdür dedi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah koşusunu Seymenler Parkı'nda yaptı. Macron'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu eşlik etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenlediği ifadeleri kullanıldı. Pakistan'a ait 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının kara içi kenti yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz, siz ziyaretçileri...

heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ayyıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanlığı için açıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti.

0: İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu bildirdi. Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İran'la ilgili sert eleştiriler yönelttikten sonra "Ateşkes bence bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı" dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalardaysa şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Romanya ve Bulgaristan'la Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırasının içeriğiyle ilgili anlaşma imzaladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum." dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye

0: Düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. madde ve bir transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekilirken bir müttefike yönelik saldırı tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye arasında çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlikle iklim eylemi alanındaki bilgi farkındalık ve katılımını güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum," dedi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşma

0: da Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Buyurun.
1: Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında sevdiğiniz şarkıları yine her zaman olduğu gibi sizlerin kulaklarına ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansu Öğüt'te huzurlarınızdayım. Keyifli anları geride bırakacağız. Keyifli şarkılar sizlerin kulaklarına ulaşıyor olacak.

Efendim, Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle kentin hava sahasının geçici olarak uçuşlara kapatılacağı bildirilmiş. Yaşanacak hava trafiği kısıtlaması doğrultusunda harekete geçen Türk Hava Yolları söz konusu tarihlerde, yani 7-8 Temmuz tarihleri arasında kritik bir zirve olacağı için ücretsiz değişiklik imkanı ve bilet iadesi sağladığını belirtti Ankara kalkışlı, varışlı ya da seyahatlerinde değerli dinleyenler.

Uzun güvenlik prosedürleriyle, sporcuları ve takım kafilelerine yaptıkları muameleyle ABD ev sahibi olmasına rağmen dünyadaki pek çok futbol sever tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine ABD'nin golcüsü Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi de bu kötü şöhrete tuz biber ekmişti efendim. Son 16 turunda oynanan Belçika maçına iptal edilen bir kart cezası, ev sahipliği avantajı ve Trump'ın söylemleri eşliğinde başlayan Amerika, Belçika karşısında 4-1'lik skorla bir hezimet yaşadı ve tüm bunların üzerine gelen mağlubiyette de sosyal medya epey bir konuştu. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Efendim tüm adaletsizliğe rağmen diyeceğim ben, doğru tabir bu çünkü. Amerika biliyorsunuz ki Dünya Kupası'ndan elendi. Niye adaletsizlik diyorum? Uzun güvenlik prosedürleri, sporculara yapılan muameleler o noktada. Yine Belçika maçından birkaç gün önce Trump'ın açıklamaları, yani oyuncuları kırmızı kart alıyor ve Trump'ın bunu mantıklı bulmaması durumunda bu kırmızı kartın iptal edilmesi ve ona rağmen sonrasında gelen ABD yenilgisi epey bir konuşuluyor diyebiliriz. Efendim keyifli şarkılar kulaklarınızı ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız. Gitip

En sevilenler birbiri ardına sizler olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Oralarda bir yerlerde iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Efendim, meteorolojiden uyarılar var. El Niño fenomeni geliyor. Yaz aylarının başlarında da etkisini göstermişti ama etki birazcık artacak. Detayları paylaşacağız. Uyarılar var. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, Temmuz'da hafta ortasında Temmuz'un 8. gününü geride bırakırken günün sevilen şarkıları da sizlerle olmaya devam ediyor. Yurdun bazı noktalarında yağış havayı serinletirken bazı noktalarda da sıcaklık has safhada diyebiliriz. Efendim, El Niño'dan bahsedeceğiz demiştik. Temmuz ayı başında mevsim normallerinin 1.8 derece üzerine çıkmasına neden olduğu sıcaklığın El Niño ve önümüzdeki dönemde de hem Türkiye'de hem Avrupa genelinde çok daha şiddetli ani su baskınları ve kavurucu sıcak dalgalarının yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor meteoroloji uzmanları. Yaşanan bu olağan dışı ısınmanın yol açacağı en büyük tehlikelerden birisi de ne oluyor doğal haliyle? Ani su baskınları ve seller. Aman dikkat, sıcağa da dikkat, su baskınlarına da dikkat.

Dünya Kupası konuşulmaya devam edilirken herkes futbolu konuşuluyor ve futbolda aldığımız başarısızlık, tamam oraya katılmak da bir başarıydı ama grup alanında Türkiye çok daha iddialı bir kulüptü ama maalesef bir başarı elde edemedi. Bizler bunu konuşurken basketbolda gururumuz Amilya Erkekler 12 Dev Adam başarılarına devam ediyor değerli dinleyenler. İkinci tur biletini namağlup bir şekilde aldı. C grubunda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşan Ay Yıldızlı ekip oynadığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider tamamladı. İlk turu kayıpsız geçen millilerin ikinci turdaki rakipleri de yavaş yavaş netlik kazanıyormuş. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, futbolda başarısız olduk ama 12'de vadem muhteşem gidiyor dedik. İlk gruptan namağlup çıktı. 6 maç yaptı, 6'sını da kazandı ve yeni rakipleri de belli olmuş değerli dinleyenler. Türkiye'nin rakipleri İtalya, Litvanya, İzlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek oldu. 24 Ağustos 1 Eylül itibariyle ikinci tur karşılaştı.

Başarılı oyuncu ve komedyen Ata Demirel doğum gününde hayranlarını sevindiren bir gelişmeyi paylaştı değerli dinleyenler. Ünlü sanatçı yeni filmi Pervanelerin senaryosunun tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eyvah eyvah olanlar oldu ve Bursa Bülbülü gibi sevilen yapımlara imza atan Demirel'in yeni filmi de şimdiden merak konusu oldu diyebiliriz.

8 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün dünyanın gündeminde NATO zirvesi var. Tabii ki Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye programı da tabii ki devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna ve Suriye liderleriyle de kritik baş başa görüşmeler yapması beklenen Trump'ın resmi takviminde Anıtkabir ziyaretinin şimdilik yer almaması uluslararası bakışında da ciddi bir yankı uyandırdı diyebiliriz sevgili dinleyenler.

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz ki doğal sistemine geçti. Ne bu? Depozitosu olan ambalajlar. Yani gidiyorsunuz makineye, depozitosu olan işte soda şişesi, su şişesiydi, plastik, cam şişeleri, pet şişeleri atıyorsunuz ve karşılığında 1 lira alıyorsunuz. Bu devreye girdi 1 Temmuz itibariyle. Milyonlarca atık ambalaj özel makinelere yüklendi ve uzun kuyruklar oluşurken kampanya vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Ancak marketlere uğrayan vatandaşlar 1 lira geri ödeme yapılan ambalajlı ürünlere yüksek zamlar yapıldığını fark etti. Bu da bize şunu dedirtiyor gerçekten ya, keşke bu zam olmasaydı da biz de geri götürmekle uğraşmasaydık, değil mi? Yani çevre kirliliği, iklim krizi için mi atıldı bu adım, yoksa bir kar etme amacıyla mı?

Sevgili dinleyenler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran, bizlerle birlikte unutulmaz anlara eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar. Efendim yarın haftanın 4. gününde yine her zaman olduğu gibi tabii ki de en iyi müzikle burada olmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğunuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan

Cihangir Dursun abimin, Mustafa Onur Dursun'a çok selamım var. Torununu çok özlediğini söylüyor yanaklarından, gözlerinden hasretle. Cihangir Dursun abim, torunu Mustafa Onur Dursun'u öpüyor hasretle. Çok çok selamları var Cihangir Dursun abimin evladı, torunu Mustafa Onur Dursun'a. Efendim an itibariyle radyoclass.com.tr'de de dijital mecralarda da biliyorsunuz yayınlarımız devam ediyor. Yurt genelinde ve dünya genelinde Londra'da, Hollanda'da, Almanya'da, Kıbrıs'ta, Türkiye'de 80 istasyonda birçok noktada yayınlarımız var. Artık biz takip edemiyoruz. Bu serüven 5. yılını bitirdi, 6. yılına doğru devam ediyor. Ve dijital mecralarda kardeşlerimiz oyun sitelerinde ve kendi alanlarında yayınlarımızı dostlarıyla paylaşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Radyo Klas. Radyoclass.com.tr sayfasından bakabilirsiniz. YouTube'da şu an canlı yayını veriyorlar. Burada şöyle bir özellik var. Radyo Klas'ın sayfasına YouTube'a giderseniz yayın tekrarlarımızı bulma ihtimaliniz var. Radyoclass.com.tr YouTube kanalına bence bir bakın, abone olun. Yayınlarımızı oradan da takip edebilirsiniz. Yayın tekrarları radyoclass.com.tr'de devam edecek.

Vallahi Elbistan'a bir selam daha gönderelim de Etem, oralardan da istekler gelmeye başladı. Medya mesajı yönlendiriyoruz, ben hallediyorum birazdan. Murat Kayalı abilerinden, Murat Kayalı abiler, şimdi meslektaşlarımı sıkıştırmayın arkadaşlar. Bakın, profesyonel bir iş yapıyoruz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden göndereceksiniz. Benim akrabalarım, en yakın arkadaşlarım bile medya mesaj üzerinden mesajlarını gönderiyor. Haberiniz olsun. Bazen hani istisnalar kaideyi bozmaz noktasını yaşıyoruz ama mesajları medyamesaj.com üzerinden alacağız. Haberiniz olsun. Etem'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Umut ailesine, Elbistan'a. Birazdan çözeriz bunu ama mesajlarımızı medyamesaj.com'a girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk sıradan mesaj, ikinci sıradan şarkı türkü şeklinde gönderebiliyor dostlarımız. Haberiniz olsun.

Murat Kayalı'nın mesajı. Murat Kayalı abilerinden sizleri özledim. Bugünler de geçer. Hava bulutlu ama mutluyuz kardeşlerim. Bir telefon kadar yakınız. Allah'a emanet olun. Gül ki güller atsın, yanağında çalar mısınız? Murat Kayalı abilerinden. Ya da Murat Kayalı'nın abilerine mi? Abilerinden. Aynen böyle yazmışsın. Murat vallahi günah sevabı sana. Ben aynen yazdığın gibi okuyayım. Murat Kayalı abilerinden sizleri özledim. Bugünlerde geçer. Hava bulutlu ama mutluyuz kardeşlerim. Bir telefon kadar yakınız. Allah'a emanet olun. Gül ki güller atsın, yanağında çalar mısınız dediler, gönderdim. Murat Kayalı'nın isteği yayında efendim.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu'dan Murat Ünce ile gece devam ediyor. Her gün 19 gece 01 aralığında buradayım. Beklerim efendim. Can dostlar dinleyince daha güzel oluyor be. Ethem!

0: kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor. Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
1: Efendim devam ediyoruz. Bir daha hatırlatalım. Mesajlarınızı medyamesaj.com web sitesine girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden beni bulacaksınız. Yüzlerce radyo istasyonu var. Murat İnce yol mesaj. Orada ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Bir daha hatırlatalım. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde biliyorsunuz ciğerci kardeşlerimiz Halis Hançer ve ekibi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da hizmet veriyorlar. Sabah

23 düzeltiyorum, sabah 11 akşam 22 aralığında ister alo de ister giderek damak çatlatan lezzetleri yerinde keşfet ya da ayağına kadar Elbistan ve civarına gelsin. Detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan Instagram sayfasında, Ciğerci Kardeşler Elbistan Instagram sayfasını takip et ve Ciğerci Kardeşler'den müthiş bir çekiliş var. 10 şanslı çiftimize bir ziyafet. Buyurun gelin ama çekilişe katılın. Siz kazanırsınız inşallah. Çekilişe katılmak için Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasının son görselini beğen, altına yorum yap, iki kişiyi etiketle ve hikayende o son paylaşımı story'inde, hikayende paylaş. Çok kolay. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasına girdik. Takip ettik. Son görseli beğendik. Altında yorum yaparken iki arkadaşımızı etiketledik ve hikayemizde paylaştık. O 10 şanslı çiftten biri de siz olabilirsiniz. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Memleketinin ciğercisi küllerinden yeniden ayağa dikildi. Memleket aşığı Halis Ançer memleketi bırakıp gelmedi. Yatırımı yine nereye yaptı? Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan Ciğerci Kardeşler'e, yani Elbistan'a yaptı. Siz de Elbistanlılar olarak Ciğerci Kardeşler'e sahip çıkın. Ve güzel bir çekiliş var, ikram var. 10 şanslı çifte Ciğerci Kardeşler'den yemek ziyafeti var. Çok kolay. Kazanmak için yapmanız gereken Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasına gir. Son görselin altına yorum yap. İki kişi etiketleyerek beğen, sayfayı takip et ve o son görseli hikayende paylaş. Bu kadar. Elini çabuk tutan kazanır bak. Benden tüyo bu. İlk 10 kişi belki olabilir yani. İlk 10 çift. Hadi bakalım. Elbistanlılar elinizi çabuk tutun. Anlamadım diyenlere Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasına girdin, üye oldun, takip ettin, son görseli beğendin, altına iki kişiyi etiketleyerek yorum yaptın ve hikayende paylaştın, çekilişe katılma hakkı kazandın. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. Bunu biliyorsunuz artık arkadaşlar. Eylem Çakır dedi ki, belki gözlerimin baktığı yerde değilsin ama bil ki gözlerimin daldığı yerdesin. Sabrını diri tut, güneşin bize de sözü var. Bizim için de doğacak elbet bir gün MÇ dedi. Hilal Kuzey, sen benim aşık olduğum adam, en yakın arkadaşım, sırtımı dayandığım dağ, güvendiğim tek dostumsun. Değil bu dünyada, mahşerde bile olsa seni beklemekten vazgeçmem. Seni çok seviyorum, her şeyim, sevgilim. Oğuzhan Patır dedi Hilal Kuzey. Devam edeceğiz. Sizler hemen medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için ne yapıyorsunuz? 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazıyorsunuz. 552-711-7490. Ethem Durak eliyle ulaşan Ethem Durak eliyle bana ulaşan Ethem Durak kim? Elbistan'daki sesimiz, Umut Radyomuzun yönetim kurulu başkanı Ethem Durak eliyle ulaşan bir mesaj var. Ethem Durak eliyle ulaşan mesaj aynen şöyle. Elbistan'a bir kere daha selam olsun. Menekşe Güler'den Sümeyye Kılınca. Ne bekliyorsun bacından? Seyit Yıldırım'dan bu eseri istemişler. Menekşe Güler kardeşimiz Sümeyye Kılınca. Seyit Yıldırım'dan Ne Bekliyorsun Bacından Aslı adlı bu eseri istemiş. Elbistan Umut FM Genel Yayın Yönetim Yönetmeni sevgili kardeşim Ethem Durak'ın eliyle bana ulaştı bu çalışma, bu mesaj. Menekşe Güler'den Sümeyye Kılınca Ne Bekliyorsun Bacından adlı bu eseri istemişler. Biz de gönderdik. Seyit Yıldırım söylüyor. Menekşe Güler'in isteği Sümeyye Kılınca geliyor. Ne bekliyorsun bacından? Ne bekliyorsun? Seyit Yıldırım söylüyor.

Yaşar Turan'dan Murat Turan, Özgür Dülekar ve İbrahim Enes Karakaya'ya bolca selam var. Yaşar Turan'dan evladı Murat Turan, Özgür Dülekar.

Erkan Acar, yar sana yazık olacak. Benden Poyraz Öncül'e ve arkadaşlarına. Erkan Acar söylüyor. Yar sana yazık olacak. Poyraz Öncül'e geliyor benden ve ortamındaki arkadaşlarına. Poyraz Öncül ve arkadaşları, şu radyonun sesini açın. Yar sana yazık olacak. Poyraz Öncül ve arkadaşlarına armağan olarak geldi benden. Radyonun ama sesini Poyraz iyice açsınlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Yar sana yazık olacak. Poyraz Öncül ve arkadaşlarına benden armağan olarak geldi.

Efendim devam ediyoruz. Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum her şeyim benim mesajı geldi. Ve devam etmiş Fatma MÇ'ye demiş ki benim sana olan aşkım cam kenarında seyahate benzemez. Can ha benim sana olan aşkım cam kenarında seyahate benzemez. Can kenarında dupduru sonsuz bir nehire benzer. Kalbine söyle sakin olsun. Sen ölümsüz ve daima diri olan Rabbine güven, tevekkül et. İnşallah geçer. Seni verene kurban olayım sevgilim. Öyle güzel bir adamsın ki kalbin tertemiz. İnşallah yolların hepsi çiçek açsın. Hep yanındayım dedi Fatma MÇ'ye böyle seslendi. Hilal Kuzey iyi yayınlar Murat abi. Bu geceki tüm şarkılar sevgilim, hasretim, aslanım, Oğuzhan Patıra ve kader mahkumu Çağatay Tuncer, Ercan Dilmaç, Anıl Tarkan, Batuhan Küpeli dostlarımıza gelsin dedi Hilal Kuzey. Arifcan Boğatır'ın bir mesajı var. Selamünaleyküm ben Arifcan Boğatır. Başta dostlarım Boran Batman, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Ulaş Aktaş, Ömer Çevik, Erkan Gezer, İsa Aktaş, MTE, Cihan Akça, Fatih Kara'ya selam ederim. Cesareti kendinde, adaleti Rabbinde. Cesareti kendinde, adaleti Rabbinden ara. Bizi bilen bilir, bilmeyen de nasibinde ne varsa öğrenir dedi Arif Can Boğatır. Başta dostları Boran Batman olmak üzere. Hepsini sevgiyle, saygıyla selamladı kardeşimiz. Yusuf Can kardeşimizin isteği yayında Yıldırım Budak Felek Çakmağın üstüme çaktı. O mu? Felek deyince bu geliyor. Başka bir şarkısı gelmiyor Yıldırım Budak'ın. Felek diye yazıyorum. Yıldırım Budak Felek, Felek, Felek, Felek, Felek Çakmağı var. Bozuk düzen var. Hangisi acaba? Yıldırım Budak Felek deyince bir bu çıkıyor, haberiniz olsun, benim kabahatim yok arkadaşlar. Yani Yıldırım Budak Felek dediğim an Yusuf Can'ın panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm Yusuf Emir Sak kardeşimden, Yusuf Ayva, Tugay Aymergen, Mustafa Kırtay, Batuhan Güçlü kardeşlerime Yıldırım Budak Felek şarkısını armağan ediyorum dedi Yusuf Can. Selamünaleyküm Yusuf Emir Sak kardeşimden, Yusuf Ayva, Tugay Aymergen, Mustafa Kırtay, Batuhan Güçlü kardeşlerime Yıldırım Budak Felek şarkısını armağan ediyorum.

başkası an itibariyle Mustafa Masatlı kardeşim de yayını takip ediyor. Engin Kaçar kardeşine çok selamları var. Yozgat'a selam gönderdi bir kere daha. Evladı Kürşat Masatlı ve ortamındaki arkadaşları Okan Bülbül, Mesut Çağlayan, Oğuzhan Kırıcıoğlu'na da Mustafa Masatlı'nın çok selam var. Kürşat Masatlı baban çok özlemiş. Yanaklarından, gözlerinden hasretle öptüğünü söylüyor. Kürşat Masatlı'ya babası Mustafa Masatlı'nın böyle bir mesajı var. Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı, Okan Bülbül'e de sıradaki şarkılar armağan olarak geliyor. Bir baba için bazı şeyler zordur arkadaşlar. Allah kimsenin evladını zorda koymasın. Baba için o naçar kalma hali var ya, çaresiz. Bu durumu yaşatmasın. Allah kimsenin babasına, hiçbir evlada da bu duyguyu tattırmasın. Kolay değil. Kürşat Masatlı, baban Mustafa Masatlı'nın çok selamı var amcam. Efendim gece devam ediyor. Çok güzel bir şarkı İbrahim abiden. Selam olsun albümünden. Bir Allah'ım var bir de sen. Armağan etmeden önce bir kere daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açanlar için. Yurt genelinde 80 istasyonda 50 ilde aynı anda yayındayız. Mesajlarınızı sadece mediamesaj.com üzerinden alıyoruz. Yurt dışındaki dinleyenlerimiz de, yani Almanya'da, Hollanda'da, Londra'da olan yayınlarımız, Kuzey Kıbrıs'ta olan yayınlarımız, oradan dinleyen kardeşlerimiz de fark etmeksizin mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Çok kolay. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. O kadar kolay yani. Varsa bir soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın, aramayın efendim. 552-711-7490. Ve devam ediyorum. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yola, Poyraz Öncül'e ve arkadaşlarına bir kere daha selam olsun. Aç radyonun sesini, bir hatırlatma yapalım. Yarın akşam 22-23 aralığındaki saatimizde Murat Turan ve Özgür Düyleker kardeşlerimiz sponsor olarak bizimle çalışmaya başlayacaklar. Yarın akşam 22-23 aralığında Murat Turan ve kendilerine selam olsun. 22-23 kapatıldı, bilginiz olsun. Diğer saatlerimiz boş. 552-711-7490 WhatsApp'tan yazarsanız, 552-711-7490 sponsorluk görüşmeleri için WhatsApp'tan yazarsanız arkadaşlarım yardımcı olacaklardır. Efendim devam edelim. İbrahim abi, bir Allah'ım var bir de sen dedi. Kime geldi, kim istedi, hemen armağan ederim. Yusuf İbiş, Yaşar İbiş'ten, başta Aslan yeğenim M. Faruk Bilgeç'ten, dostlarım Ferhat Kahraman, Serkan Aktürk, Tolga Balıkçı'ya, İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım var bir de sen varsın parçası armağan olarak gelsin dendi. Sevgili Yusuf İbiş'in panelinden, Yaşar İbiş'ten, başta Aslan yeğenim M. Faruk Bilgeç, dostlarım Ferhat Kahraman, Serkan Aktürk, Tolga Balıkçı'ya, İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım var bir de sen varsın parçası armağan olsun. Yaşar İbiş'ten, başta Aslan yeğenim ve Faruk Bilgeç'ten, dostlarım Ferhat Kahraman, Serkan Aktürk, Tolga Balıkçı'ya, İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım var bir de sen varsın armağan olsun.

Gülşah Düzgün kardeşimizin panelinden gelen mesaj. Merhabalar, eşim Erdi Düzgün için nefesim. Hayat bize ağır sınavlar yaşatıyor olabilir ama sevgimiz bunların hepsinden daha güçlü. Kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün, ben sana olan inancımı ve sevgimi asla kaybetmedim. Senin arkanda dimdik duran bir dağ gibi olmaya devam edeceğim. Senden tek istediğim umudunu hiç kaybetmemen. Çünkü bu günler geçecek. Yine aynı gökyüzünün altında özgürce el ele yürüyeceğimiz günler gelecek. O güne kadar

0: sevgimi yüreğinde taşı. Her nefesimde seni seviyor, her duamda adını anıyorum. Seni sadece bugün değil, ömrümün sonuna kadar seveceğim. Ne mesafeler ne de yaşadığımız zorluklar bunu değiştirebilir. Sen benim kalbimin en güzel yerisin. Her şeye rağmen seninleyim, arkandayım ve daima senin en büyük gücün olmaya devam edeceğim. Seni sonsuz özlemle ve tüm kalbimle seviyorum dedi Gülşah Düzgün. Eşi Erdi Düzgün'e böyle seslendi yine duygusal satırlar. Ve devam etti Gülşah Düzgün. Eşim Erdi Düzgün için Uygar Doğanay, kanım kurusun parçasını istiyorum. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir. Vardır bunda da bir hayır sevdiğim dedi Gülşah Düzgün. Eşi Erdi Düzgün için Uygar Doğanay'dan Kanım Kurusun adlı eseri istedi ve dedi ki her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir. Vardır bunda da bir hayır sevdiğim. Elbette var bunda da bir hayır. Gülşah Düzgün'den eşi Erdi Düzgün'e armağan olsun.
1: Kalbimde bir ömür sen olacaksın. Sevgilim bir tanem git güle güle.

Çünkü bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer.